sanador. Él es nuestro sanador. Rabaseta, rabababa, rica, rabaseta, rabababa, rica, rabaseta, rabababa, rica, rabaseta, rabababa, rica, rabaseta, rabababa, rica, rabaseta, rabababa, rica, rabaseta, rabababa, rica, rabaseta, rabababa, rica, rabaseta, rabababa, rica, rabaseta, rabababa, rica, rabaseta, rabababa, rica, rabaseta, rabababa, rica, rabaseta, rabababa, rica, rabaseta, rabababa, rica, rabaseta, rabababa, rica, rabaseta, rabababa, rica, rabaseta, rabababa, rica, rabaseta, rabababa, rica, rabaseta, rabababa, rica, rabaseta, rabababa, rica, rabaseta, rabababa, rica, rabaseta, rabababa, rica, rabaseta, rabababa, rica, rabaseta, rabababa, rica, rabaseta, rabababa, rica, rabaseta, rabababa, rica, rabaseta, rabababa, rica, rabaseta